的馄饨，西面哪里，大吃哪里，妈妈哪里，你那是不行，不行。馄饨是哪里的哪？在丽水那个哪里？这边的这边的我这个我外国人，外国人，外国。Vivo mana dedim o çiğnedim o bagayın o ani zanne ne kanet ne ne can sevot. Ele maşkenage ino tam ne bagit nana inaçta.

işte o tatlı naman o anamı mas negen kiş ben de şeker atoyun koy eşe no ting şuğe eşe gimyong mi uye ba çoğun sing no ay uşu bir gönen koy anamı mas negen mi uye no ting şuğe gimyong.